0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Bir daşın üzerindeki izler, bir türbenin mimarlığı, bir qalanın divarları. Hamısı bir dövrün canlı şahidleridir. Sessiz görünen bu daşlar əslində zamanın ən böyük danışanlarıdır.

İgramiye bakalım Vaybur. İçavan xiyrar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekiye bakalım var. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbeyğara, seyahatten çıkaydan zoraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirce katılır.

son bilik tozay van halkarın radyo otkanlı vat. Azerbaycan din enerji din strategi. Azerbaycan di ekrimci yasara Eliza Kudzai enerji din siyasette ülke global enerji din hatasuz val tamin aruna vacib aktori kaysadal el kurnu. El dinni cenub gaz din dehliz din qilin segment artir. Tanap va tap proyektri enerji din resursar hatasuz ihtibarlu da kaz dünya din bazarik agaq aruna strateji rol kuazı. Azerbaycan diviş ihtibarlı enerji din tereftaş kiz testi karnı. Azerbaycan din prezident İlham Aliyeva, Eliza Kudai enerji din strategi edi. Azerbaycan teksa enerji din resurs aravay ülke kiz va hamni enerji din hatasuz ol tamin arna vacib rol kuazay devlet kiz çirkuniz kolay ol yaratmışnı. Azerbaycan din inisiyativa daldı va lider vileldi real arzay cenub gaz din dehliz, Kanisadlay Asirdin Viridlay Çehi Enerjidin Proyektrikay Sat Hisabsı. Tanapti Azerbaycan'ın gaz Türkiye'de Venelay, Europa'diz Rakburzvay, Elin Magistral, Kamari Hunik Galaz Sanal Türkiye'nin Enerjidin Merkezdiz Elkürüniz Beherguzu. Tapti Lahayta, in gaz Europa'din Cüreba ülkeyiriz agak arna vacib rol boğazı. İbru ham regiondin ülkeyar patal hamni Europa patal vacib managuzu. Millet din vekil Vükar Bayramova lahanlı. Avrupa'da enerji din hatasız bilin mesela yer aktual kayısa devirde Azerbaycan diz gaz diz marah kaçkun kanun diye kaday diye. İrkay Azerbaycan ihtibar koy tereftaş ki çizu. İma yargal vaktunin enerji din siyaset din neticeye.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastave.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astave.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki üçlü boyut İstanbul toplantısının önemi adlı yazı. CNN, Azerbaycan'a karşı asılsız iddiaları ve enformasyon tahribatı başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın enerji stratejisi konulu yazı.

0: İstanbul'da düzenlenen Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Dışişleri Bakanlarının 10. Üçlü Toplantısı, bu işbirliği boyutunun Güney Kafkasya ve daha geniş bölge için stratejik önemini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Mevcut jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve tedarik zincirlerindeki zorluklar karşısında üç ülke siyasi diyaloğu ve etkileşimi güçlendirmenin önemini vurguladı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında kurulan ortaklığın sadece bölgenin güvenliğine değil, ekonomik kalkınmasına da katkı sağladığını vurguladı. Son yıllarda parlamentolar, savunma ve iş dünyası yapıları arasında düzenli yapılan toplantılarda işbirliğinin artık çok yönlü bir nitelik kazandığını teyit etmektedir. Bakanın konuşmasında enerji ve ulaşım projelerine özel yer verildi. Baykü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Baykü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Güney doğalgaz koridoru ve Baykü-Tiflis-Kars demiryolu gibi projeler üç ülke arasındaki işbirliğinin en başarılı örnekleri olarak değerlendirilmiştir. Azerbaycan Dışişleri Bakanı konuşmasında şunları söyledi.
1: Tedbirin geçirilmesi aynı zamanda müəyyən fasilədən sonra Bakı-Tiflis-Bakı sərnişin qatarının yenidən işə salınması xüsusi olaraq qeyd olundu. Bu mənada Zəngəzur dəhlizinin önəmi qeyd edildi. Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olan trip layihəsinin icrasına dair fikir mübadiləsi aparıldı və Türkiyə ərazisində icra olunan və Hakan bəy də bugün qeyd etdiyi çox önəmli Kars-İqdır-Dilucu dəmir yol xəttinin çəkilişi böyük məmnunluqla qeyd edildi.

Aynı zamanda Azerbaycan'ın şu anda 16 ülkeye doğalgaz ihraç ettiği ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli ortaklardan biri haline geldiği belirtildi. Ulaşım alanında orta koridorun geliştirilmesi ana önceliklerden biri olarak sunulmaktadır. Baykö-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonu, yolcu taşımacılığının yeniden başlatılması ve bölge içi bağların genişletilmesi, ekonomik entegrasyonun daha da derinleşmesine hizmet edecektir. Toplantıda sadece ekonomik konular değil, güvenlik konuları da gündemdeydi. Terörizm, uluslararası organize suç, siber tehditler ve iklim değişikliği gibi zorluklar karşısında daha yakın koordinasyonun önemi vurgulandı. Bakanlar bu alanlarda iş

Erdoğan'ın barış girişimlerinin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Aynı zamanda kalıcı barışa ulaşmak için çözülmemiş sorunların giderilmesinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca bölgedeki gerilimlerin komşu ülkeler üzerindeki etkisine de değindi.

Dünce İstanbul toplantısı, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında kurulan üçlü işbirliği modelinin bölgenin siyasi istikrarı, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bakanların 11. üçlü toplantısının 2027 yılında Gürcistan'da yapılması kararı da tarafların bu boyutun sürekli geliştirilmesine olan ilkesini göstermektedir.

0: Küresel mesajların adresi Uluslararası Radyo 85.
1: CNN'in Azerbaycan'a karşı asılsız iddiaları ve enformasyon tahribatı. Geçtiğimiz hafta CNN World Haber kanalının internet sitesinde yayınlanan İsrail-İran-Irak savaşı sırasında bölgedeki gizli bir ağın parçası olarak Azerbaycan'a asker gönderdi başlıklı makale ülkemizde ciddi itirazlara neden oldu. CNN gibi tanınmış bir medya kuruluşunun tamamen iftira niteliğinde ve hiçbir gerçeğe dayanmayan bir makale yayımlaması büyük üzüntü.

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Azerbaycan'ın enerji stratejisi. Azerbaycan'ın son yıllarda hayata uyguladığı maksata yönelik enerji siyasetiyle ülkeyi küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli aktörlerden biri haline getirdi. Özellikle Güney Gaz Koridoru'nun temel segmenti TANAP ve TAP projelerinin enerji kaynaklarının güvenli, itibarlı ve sürdürülebilir şekilde dünya pazarlarına iletilmesinde strateji rol oynuyor. Son yıllarda dünyada enerji güvenliği meselesi küresel gündemin temel konularından birine dönüştü. Jeopolitik gerginlikler, enerji piyasalarında fiyat değişikliği ve teçhizat zincirlerinde oluşan sorunlar birçok ülkelere alternatif enerji kaynağı ve güvenli ortaklar bulmaya sevk ediyor. Sözü geçen koşullarda Azerbaycan kendini güvenli enerji ortağı olarak kanıtlamasını başarmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hayata uyguladığı enerji stratejisi, Azerbaycan'ın sadece enerji rezervlerine sahip ülke olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin tedarikünde önemli rol oynayan devlet olarak tanınmasında koşul sağladı. Azerbaycan'ın girişimi ve liderliğiyle gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru 21. yüzyılın en büyük enerji projelerinden biri sayılıyor. TANAP ve TAP projeleri Avrasya'nın enerji haritasını değiştiren önemli girişimlerdir. TANAP, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran ana yol hattı olmanın yanı sıra Türkiye'nin de enerji merkezine dönüşmesine katkı sağlıyor. TAP ise bu gazı Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ulaştırarak kıtanın enerji kaynaklarının genişlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu projelerin başarısı Azerbaycan'ın uzun süreli strateji yaklaşımının sonucudur. Önceleri büyük yatırımlar ve ciddi politik irade talep eden bu girişimler bugün hem bölge ülkeleri hem de Avrupa için enerji güvenliğinin güçlendirilmesine gerçek katkı sağlıyor. Konuyla ilgili milletvekili Vugar Bayramov, Azerbaycan'ın enerji sektöründeki başarılarını ve Avrupa için artan önemini yorumlayarak şunları söyledi.
2: Son yıllar Azerbaycan Avrupa'ya 57 milyar kubmetreden artık təbii qaz nəql edib. Artık Azerbaycan Avrupa İttifaqının təbii qaz idxalında en büyük 5 tərəfdaşından biridir. Eyni zamanda Cənab Prezidentin de qeyd etdiyi kimi Azerbaycan'ın yanacaq, o cümleden təbii qaz ehtiyatları növbəti 100 ildə həm Azerbaycan'ın, həm tərəfdaşların təbii qazların təminatına yetərlidir.
1: Avrupa'da enerji güvenliği konularının güncelleştiği bir dönemde Azerbaycan gazına ilginin artması tamamen kanuna uygundur. Zira Azerbaycan uzun yıllar tüm sözleşme yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getiren güvenli ortak olarak tanınmaktadır. Bu güvenin oluşması uzun vadeli ve istikrarlı enerji politikasının sonucudur.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

sevgi sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamın

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gedeni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler. İzi sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: sen azattın.
1: Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendirim rastı mahuru, zümzüme eyleyim seygahı şuru. Yada düşsün bülbül Rəşid Xan hemen, koy hamı bilsin ki susalıyam ben.
0: Seni her görende tanımağım, uğraşışam kimdə bir verinə cavallaşırsam.
2: Dürüyekta.
3: Bəli anacan.
2: Kızım hardasan? Müəllimin gəlibi səni gözləyir.
3: Oldu anacan.
4: Kızım, bugün biz yine dahi Nizami'den danışacağız. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir ilmi öğrenmek istesen de sen, çalış ki her şeyi kamil bilesen.
5: Beləcə alimlerden, müəllimlerden ders alırdı Xuşud Banu Nadavan. Xan ailəsinin yeganə qız övladı olduğu üçün onu sarayda Dürü Yekta diye çağırırdılar. Natavan sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın kızı İbrahim Xəlil xanın nəvəsi idi.

Bir daşın üzerindeki izler, bir türbenin mimarlığı, bir qalanın divarları. Hamısı bir dövrün canlı şahidleridir. Sessiz görünen bu daşlar əslində zamanın ən böyük danışanlarıdır.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dekhiye bakal zvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Saravay ülke kizva hamni enerjidin hatasuz ol tamin aruna vacib rol kuazay devlet kisir huniz kolay ol yaratmış no. Azerbaycan'ın inisiyativa daldı ve lider vilerleri alarzay Cenub Gazdin dehliz kanisadlay asirdin yuridlay çehi enerjidin proyektrikay sad hesabsa. Tanapti Azerbaycan'ın gaz Türkiye'day venelay Europa diz rakurzvay elin magistral Kamari Hunik Galas Sanal Türkiye'ni enerjidin merkezdiz elkürünüz behergüze. Taptila hayta in gaz Avrupa'dan cüreba ülkeyiz agar arna vacib rol kuazı. İbru ham region din ülkeyar patal hamni Avrupa patal vacib mana güze. Millettin vekil Vükar Bayramova lahanla. Avrupa'da enerjidin hatasız bilin mesela yer aktual kayısa devirde Azerbaycan diz gaz diz marah kaçkun kanun diye kaday diye. İrkay Azerbaycan ihtibar koy taraftaş ki çizo. İma yargal vaktunun enerjidin siyasetin neticeye.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki üçlü boyut İstanbul toplantısının önemi adlı yazı. CNN, Azerbaycan'a karşı asılsız iddiaları ve enformasyon tahribatı başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın enerji stratejisi konulu yazı.

İstanbul'da düzenlenen Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Dışişleri Bakanlarının 10. Üçlü Toplantısı, bu işbirliği boyutunun Güney Kafkasya ve daha geniş bölge için stratejik önemini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Mevcut jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve tedarik zincirlerindeki zorluklar karşısında 3 ülke siyasi diyalog

0: Doğu ve etkileşimi güçlendirmenin önemini vurguladı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında kurulan ortaklığın sadece bölgenin güvenliğine değil, ekonomik kalkınmasına da katkı sağladığını vurguladı. Son yıllarda parlamentolar, savunma ve iş dünyası yapıları arasında düzenli yapılan toplantılarda işbirliğinin artık çok yönlü bir nitelik kazandığını teyit etmektedir. Bakanın konuşmasında enerji ve ulaşım projelerine özel yer verildi. Baku-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Baku-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Güney Doğalgaz Koridoru ve Baku-Tiflis-Kars demiryolu gibi projeler 3 ülke arasındaki işbirliğinin en başarılı örnekleri olarak değerlendirilmiştir. Azerbaycan Dışişleri Bakanı konuşmasında şunları söyledi.
1: Tedbirin keçirilmesi eyni zamanda müəyyən fasilədən sonra Bakı-Tiflis-Bakı sərnişin qatarının yenidən işə salınması xüsusi olaraq qeyd olundu. Bu mənada Zəngəzur dəhlizinin önəmi qeyd edildi. Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olan Triplayəsinin icrasına dair fikir mübadiləsi aparıldı və Türkiyə ərazisində icra olunan və Hakan bəy də bugün qeyd etdiyi çox önəmli Qars-İqdır-Dilucu dəmir yol xəttinin çəkilişi böyük məmnunluqla qeyd edildi.

0: Aynı zamanda Azerbaycan'ın şu anda 16 ülkeye doğalgaz ihraç ettiği ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli ortaklardan biri haline geldiği belirtildi. Ulaşım alanında orta koridorun geliştirilmesi ana önceliklerden biri olarak sunulmaktadır. Baykö-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonu, yolcu taşımacılığının yeniden başlatılması ve bölge içi bağların genişletilmesi, ekonomik entegrasyonun daha da derinleşmesine hizmet edecektir. Toplantıda sadece ekonomik konular değil, güvenlik konuları da gündemdeydi. Terörizm, uluslararası organize suç, siber tehditler ve iklim değişikliği gibi zorluklar karşısında daha yakın koordinasyonun önemi vurgulandı. Bakanlar bu alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin bölgenin istikrarı için büyük önem taşıdığını kaydettiler. Ceyhun Bayramov konuşmasında Ermenistan'la normalleşme sürecine de değinerek Azerbaycan'ın barış girişimlerinin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Aynı zamanda kalıcı barışa ulaşmak için çözülmemiş sorunların giderilmesinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca bölgedeki gerilimlerin komşu ülkeler üzerindeki etkisine de değindi.
1: Biz bugün Rusya-Ukrayna müharibəsinin coğrafyasının genişlənməsinə şahid oluruq. Burada bəli Qaradəniz hövzəsində bu çox açıq şəkildə özünü göstərir və biruzə verir və bunun faciəvi təsirlərini biz hər gün demək olar ki izləyirik. Mediada, xəbərlərdə 3 gün bundan öncə siz qeyd etdiyiniz kimi 2 gəmiyə edilən dron hücumu nəticəsində 4 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 4 nəfər vətəndaşı isə yaralanmışdır. Ancaq bu savaş davam etdikcə təbii ki, belə bir hallardan heç kim sığortalanmır.

Toplantının sonunda kabul edilen İstanbul Bildirisi, üç ülke arasındaki işbirliğinin gelecekteki yönünü belirleyen önemli siyasi belge olarak değerlendiriliyor. Bildiri, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve sınırlarının dokunulmazlığına yönelik karşılıklı desteği yeniden teyit etti. Enerji, ulaşım, yeşil enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor.

Bölce İstanbul toplantısı, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında kurulan üçlü işbirliği modelinin bölgenin siyasi istikrarı, enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bakanların 11. üçlü toplantısının 2027 yılında Gürcistan'da yapılması kararı da tarafların bu boyutun sürekli geliştirilmesine olan ilkesini göstermektedir.

0: Küresel mesajların adresi. Uluslararası Radyo 85.
1: CNN'in Azerbaycan'a karşı asılsız iddiaları ve enformasyon tahribatı. Geçtiğimiz hafta CNN World Haber kanalının internet sitesinde yayınlanan İsrail-İran-Irak savaşı sırasında bölgedeki gizli bir ağın parçası olarak Azerbaycan'a asker gönderdi başlıklı makale ülkemizde ciddi itirazlara neden oldu. CNN gibi tanınmış bir medya kuruluşunun tamamen iftira niteliğinde ve hiçbir gerçeğe dayanmayan bir makale yayımlaması büyük üzüntüyle yol açmakla kalmayıp Azerbaycan'ın karşıtı güçlerin sinsi niyetlerini de göstermektedir. Yaşananlar 44 günlük vatan savaşından sonra ülkemiz üzerindeki bilgi alanındaki artan baskısının bugün de devam ettiğini ve hatta yoğunlaştığını söylememize neden olmaktadır. Azerbaycan'ın vatan savaşındaki tarihi zaferini hazmedemeyen ve Güney Kafkasya'da yeni gerilim yaratmaya çalışan güçler, sahte haberler ve yanlış bilgilerle Azerbaycan'la dost ülkeler arasındaki ilişkileri bozmaya yeltenmektedir. Bu amaçla hiçbir gerçeğe dayanmayan uydurma bilgiler ve iftira niteliğinde ve yanlış materyaller yaymaktadır. CNN World Haber kanalının ülkemize yönelik provokasyonu

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Azerbaycan'ın enerji stratejisi. Azerbaycan'ın son yıllarda hayata uyguladığı maksata yönelik enerji siyasetiyle ülkeyi küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli aktörlerden biri haline getirdi. Özellikle Güney Gaz Koridoru'nun temel segmenti TANAP ve TAP projelerinin enerji kaynaklarının güvenli, itibarlı ve sürdürülebilir şekilde dünya pazarlarına iletilmesinde strateji rol oynuyor. Son yıllarda dünyada enerji güvenliği meselesi küresel gündemin temel konularından birine dönüştü. Jeopolitik gerginlikler, enerji piyasalarında fiyat değişikliği ve teçhizat zincirlerinde oluşan sorunlar birçok ülkelere alternatif enerji kaynağı ve güvenli ortaklar bulmaya sevk ediyor. Sözü geçen koşullarda Azerbaycan kendini güvenli enerji ortağı olarak kanıtlamasını başarmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hayata uyguladığı enerji stratejisi, Azerbaycan'ın sadece enerji rezervlerine sahip ülke olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin tedarikünde önemli rol oynayan devlet olarak tanınmasında koşul sağladı. Azerbaycan'ın girişimi ve liderliğiyle gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru 21. yüzyılın en büyük enerji projelerinden biri sayılıyor. TANAP ve TAP projeleri Avrasya'nın enerji haritasını değiştiren önemli girişimlerdir. TANAP, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran ana yol hattı olmanın yanı sıra Türkiye'nin de enerji merkezine dönüşmesine katkı sağlıyor. TAP ise bu gazı Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ulaştırarak kıtanın enerji kaynaklarının genişlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu projelerin başarısı Azerbaycan'ın uzun süreli strateji yaklaşımının sonucudur. Önceleri büyük yatırımlar ve ciddi politik irade talep eden bu girişimler bugün hem bölge ülkeleri hem de Avrupa için enerji güvenliğinin güçlendirilmesine gerçek katkı sağlıyor. Konuyla ilgili milletvekili Vugar Bayramov, Azerbaycan'ın enerji sektöründeki başarılarını ve Avrupa için artan önemini yorumlayarak şunları söyledi.
2: Son yıllar Azerbaycan Avrupa'ya 57 milyar kub metreden artık təbii qaz nəql edib. Artık Azerbaycan Avrupa İttifaqının təbii qaz idxalında en büyük 5 tərəfdaşından biridir. Eyni zamanda Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Azerbaycan'ın yanacaq, o cümleden təbii qaz ehtiyatları növbəti 100 ildə həm Azerbaycan'ın, həm tərəfdaşların təbii qazının təminatına yetərlidir.
1: Avrupa'da enerji güvenliği konularının güncelleştiği bir dönemde Azerbaycan gazına ilginin artması tamamen kanuna uygundur. Zira Azerbaycan uzun yıllar tüm sözleşme yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getiren güvenli ortak olarak tanınmaktadır. Bu güvenin oluşması uzun vadeli ve istikrarlı enerji politikasının sonucudur.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.